0: gidiliyor.
1: Ayağım inci, oh, ayağım inci.
0: Anyaka sinyamin onu waye.
1: Ayağım inci, anyaka sinyamin onu waye. Ayağım inci, anyaka sinyamin onu waye.

Beni yağmayan çok. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti. Hayatım bitti.

sarmayan keser ve hız ölen ile Asun otei, asun, asun jarajei. O bianu, bianu, bianu, bianu. Ai, o asun wankan.